Fanny Janatras, you. Nem prepared the America tenta da sopa. Obi bisa si yekwe uladi enim. Ya osenu ofatasi yina yeno yekwe nenim.